dum na na dir dir dum tak dum na na tat tri gidi tak ta tak dir gidi tak di tat tri gidi tak dum tak dir gidi tak ta tari gidi tak ta tari gidi tak dum tari gidi tak dum tari gidi tak na gidi tak ta gidi tak dum gidi